0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh

0: ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play. Understand?
2: Sen kimsin peki? Parolayı söyle.
3: Ya ben kim olacak? Çalın ya!

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909 Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
3: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
4: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
3: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor. Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.
6: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
8: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa da
9: güzel. Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
0: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
10: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
11: 3 4

Herkese merhabalar. Takvimler Ekim'in 13'ünü göstermekte. Bu güzel günde tabii ki Gül Güne Gül'le tam zamanında sizlere ulaşmaya başladı. Önümüzde kocaman bir iki saat var biliyorsunuz. Bugün de en güzel şarkılar var. Tabii ki anlatacaklarım da var. İlginizi çekebilecek birçok şeyden bahsedeceğim yine. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Harika şarkılar dinletmeye başlıyorum çünkü. Hoş geldiniz.

Bugün size nörobilimden biraz bahsetmek istiyorum. Ayrılıklar, aşk, kadın erkek etkileri, beyin kimyası, imkansız aşklar, platonik aşklar, tutkulu aşklar, kara sevdalar. Bu kavramlar hakkında uzun uzun konuşacağız. Mesela ayrılıklar erkekleri nasıl ve ne şekilde, hangi zaman dilimlerinde etkilerken kadınlarda neler oluyor acaba? Aşık olan beyin kimyası neleri görmezden geliyor mesela? Ya da normalde yapmayacağımız şeyleri neden yapıyor olabiliriz? Hepsini çok detaylıca anlatacağımdan emin olabilirsiniz. İki güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz.

Bugün size nörobilimde aşkı anlatıyorum demiştim. Aşk beynin içinde ne yapıyor? Neden insanın muhakemesini değiştiriyor? Neden imkansız olan bazen böyle daha güçlü ve ayrılıklar neden adeta yoksunluk gibi yaşanıyor düşünmüş müydünüz? En başta önemli bir ayrım yapmak isterim. Aşk tek bir duygu ve tek bir hormon değil biliyorsunuz. Beyinde aynı anda ödül, motivasyon, işte bağlanma, stres, dikkat, hafıza, sonra fiziksel yakınlık ve sosyal değerlendirme sistemlerini etkileyen bir durum. İşte bu nedenle oksitosin, aşk hormonu veya dopamin, aşk gibi popüler açıklamalar fazlasıyla birleştirici olabiliyor. Günümüz sosyal medyasında yoğun olarak karşınıza çıkıyordur muhtemelen. Özellikle böyle birazcık fazla yoğun romantik aşklarda dopaminden zengin ödül, motivasyon bölgeleri evet güçlü biçimde devreye giriyor. Ama uzun süreli bağlanmada ödül sistemine ek olarak oksitosin ve vazopresin ile ilişkili bağlanma mekanizmalarının da önemi artıyor. Biraz kafanız karışmış olabilir. Hiç karışmasın. Hepsinin kimyasını sonuçta konuşacağız. Program çok uzun biliyorsunuz. Şimdi aşık beyin aslında ne yaşıyormuş diye düşünecek olursanız hemen bu konuda söyleyeceklerimi sıralamak isterim hızlıca. Birine aşık olduğumuzda beynin yaptığı şey yalnızca bu insanı seviyorum demek değil. Daha güçlü bir şey oluyor içimizde. Bu insan benim için yüksek öneme sahip diye. Beyin o kişiye olağanüstü bir böyle yeni önem değeri yüklemeye başlıyor. Kalabalık bir yerde 100 kişi olabilir fakat gözünüz onu buluyor. Mesela işte telefonunuza 10 tane bildirim gelir ama onun mesajı başka türlü.

köprü hissettiriyor. İnsanların yüzlerce sözü vardır ama onun söylediği tek cümleyi akşam eve gidinceye kadar tekrar tekrar düşünürsünüz mesela. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi dopamin sistemi aslında. Özellikle böyle bazı bölgelerde romantik aşk çalışmalarında tekrar tekrar ortaya çıkmış. Çok kimyasına girmeden bu devrelerin görevi sadece haz vermek değil aslında. Bunu takip et, bu önemli, bunun peşinden git bölgelerimizi uyarıyor. Dolayısıyla romantik aşkın çok önemli özelliklerinden bir tanesi de motivasyon. İşte sevdiğiniz kişiye ulaşma isteği, onun dikkatini çekme isteği, onunla yakınlaşma isteği, onun davranışlarının anlamını çözmeye çalışma, onu tekrar görme dürtüsü mesela, işte telefonu sürekli kontrol etme, bir mesajın gelişini bekleme belki. Tüm bunların ortak noktası aslında bir ödüle yaklaşma davranışı. İşte bu nedenle bazı araştırmacılar romantik aşkı yalnızca bir emotion ya da bir duygu değil, aynı zamanda çok güçlü bir motivasyon sistemi olarak ele alıyor. Şimdi dopamin demiştim biliyorsunuz. Dopaminin aşk açısından en ilginç tarafı şu: mutluluk molekülü değil aslında. Daha çok bir ödül ihtimali var sinyali. Bu fark çok önemli. Çünkü bir insanı çok istemek, onunla birlikteyken çok mutlu olmakla aynı şey değil. Hatta bazen tam tersi bile olabiliyor. Kişinin yanında huzursuz oluyorsunuz. İşte ilişki kötü gidiyor olabilir. Kişi size çok az şey veriyordur belki. Ama yine de güçlü bir biçimde onu istersiniz. Çünkü beynin isteme sistemiyle hoşlanma has sistemi tamamen aynı değil. İnsan bağımlılıklarında da benzer bir ayrım var. Bir madde artık kişiye eskisi kadar keyif vermediği halde kişi onu hala şiddetli isteyebilir mesela. Yine romantik ilişkilerde de bunun aynısını birebir bağımlılık diye tanımlamak çok doğru değil ama sinir sisteminde bazı ortak mekanizmalar bulunuyor. Özellikle reddedilmiş fakat hala aşık kişilerde ödül kayıp işleme bölgelerinin aktif kalabildiği gösterilmiş. İşte bu yüzden insan bazen şöyle diyebiliyor: artık onun bana iyi gelmediğini biliyorum ama onu hala istiyorum. Beyin açısından bu cümle hiç çelişkili değil. Çünkü bilmek başka bir sistem, istemek bambaşka bir sistem. Noradrenalin diye bir şey duymuş muydunuz? Duymadıysanız bunu da anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Güle güle güle.
2: Güle güle güle.
1: Güle güle.
3: Loto ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon: 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Şansa kalmaz işiniz.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon: 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon: 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
7: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon: 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
8: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 9508. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
9: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
10: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon: 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
11: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı.
1: Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş Tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş Tarhanası'nın eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Kökenöz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
11: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
12: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: diyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh.
3: Güne güne.
2: Radyo Fresh.
4: Güne güne devam ediyor.
2: Radyo Fresh.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün size aşkın bilimsel tarafını anlatıyorum. Şarkıların öncesinde noradrenalinden bahsedeceğim demiştim. Şimdi yeni ve yoğun aşkın ilk dönemlerinde sempatik sinir sistemi oldukça aktif biliyorsunuz. Mutlaka duymuşsunuzdur bir yerlerde. Bunun sonucunda kalp çarpıntısı, ellerde titreme, iştah değişimi, uyuyamama, heyecan, işte ne bileyim enerji artışı, kişiyi görünce belki mide bölgesinde garip bir his, sürekli tetikte olma hali, telefon bildirimi geldiğinde mesela ani bir uyarılma gibi belirtiler görülebiliyor. Noradrenalin, norepinefrin bu uyarılma ve odaklanmaya katkıda bulunabiliyor. Dolayısıyla klasik hani onu görünce kalbim ağzımdan çıkacak gibi oluyor cümlesinin arkasında gerçekten gerçek bir otonom sinir sistemi cevabı var. Bir de kortizolü anlatayım size. Aşk hem çok güzel hem de stresli olabilir. Özellikle böyle ilişkinin başlangıcı belirsiz olduğunda aşk aynı zamanda stres sistemiyle de ilişkilidir ya. İşte benden hoşlanıyor mu, yazacak mı, işte beni istiyor mu, kaybeder miyim, bu ilişki olacak mı düşünürsünüz de düşünürsünüz. Bütün bunlar beynin belirsizlik ve tehdit sistemlerini de çalıştırır. Bazı çalışmalarda yoğun romantik aşkla ilişki üzerine düşünmenin akut kortizol yükselişleriyle bağlantılı olduğu görülmüş mesela. Bu yüzden yeni aşk bazen böyle paradoksal biçimde hem ödül hem de stres üretebiliyor. Ve bu ikisi birlikte olduğunda deneyim çok güçlü hale gelebiliyor. Bir de oksitosin var. Bu sana yakın olmak istiyorum diye bas bas bağıran bir şey. Oksitosin popüler kültürde aşk hormonu diye anlatılıyor ama gerçekte biraz daha karmaşık bir şey. Özellikle böyle dokunma, sarılma, fiziksel yakınlık, güven, sonra sosyal bağ, partnerle eşleşme, bakım verme süreçlerinde rol oynayan sistemlerden bir tanesidir. Fakat oksitosini verince insan aşık olur gibi düşünmemek lazım. İnsan bağlanması dopamin, oksitosin, vazopresin, endojen opioidler ve sosyal öğrenme gibi birçok sistemin birlikte çalışmasıyla oluşuyor. Romantik bağ açısından çok güzel bir model var mesela. Dopamin bu kişiyi istiyorum diyor. Bağlanma sistemleri ise zaman içinde bu kişi benim insanım demeye başlıyor. Aslında ikisi aynı şey değil. İşte bu nedenle bazen böyle yüksek bir fiziksel çekim olabiliyor ama güven ve bağlanma olmayabiliyor. Bazen de yıllardır birlikte olan çiftlerde ilk dönemlerdeki o baş döndürücü heyecan azalabiliyor. Ama kişi partnerinden ayrıldığında çok büyük bir boşluk yaşıyor. Çünkü bağlanma sistemi artık partneri günlük sinir sistemi düzenlemesinin bir parçası haline getiriyor. Vazopresin demiştim. Özellikle hayvan modellerindeki eş bağlanması araştırmalarında oldukça güçlü biçimde çalışılmış. Partner tercihleri, sosyal bağlanma, eş koruma davranışı gibi süreçlerle ilişkili olduğu düşünülüyor. İnsanlarda tablo hayvan modellerinden biraz daha karmaşık ama romantik bağlanmanın biyolojisinde oksitosin, dopamin, vazopresin etkileşimi önemli bir çalışma alanı. Şimdi aşık olan beyin neleri görmezden gelir? Biraz da bunun üzerine konuşalım istiyorum ama iki güzel şarkının hemen sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün aşkın bilimini anlatıyorum size. Aşık olan beyin neleri görmezden gelir demiştik şarkıların öncesinde. Aşkın en enteresan noktalarından bir tanesidir aslında bu. Romantik aşkta yalnızca bazı sistemler aktive olmuyor biliyorsunuz. Bazı değerlendirme sistemlerinin çalışma biçimi de değişiyor. Erken nöro görüntüleme çalışmalarında romantik ve maternal aşk sırasında sosyal değerlendirme, olumsuz duygular ve başkalarının niyetini eleştirel değerlendirme ile ilişkili bazı bölgelerde aktivite azalması görülmüş. Bu bulgular halk arasındaki hani aşkın gözü kördür sözünün kelimesi kelimesine bilimsel karşılığı değil ama ilginç biçimde aynı psikolojik fenomeni açıklamaya da yardımcı olabilir. Aşık beyin bir insana bakıldığında tamamen farksız bir gözlemci değildir aslında. Partnerin iyi özellikleri biraz daha fazla dikkat çeker. Kusurlar yeniden yorumlanır. İşte bana yazmadı yerine ay yoğundu herhalde denir. Beni görmezden geldi yerine ay belki çekiniyordur diye telkinlerde bulunulur. İşte çok kararsız davranıyor yerine. Benden korkuyor çünkü hisleri güçlü denebilir. Burada ilginç bir mekanizma devreye giriyor. Güdümlü akıl yürütme. İnsan çoğu zaman veriyi istediği sonuca uygun biçimde yorumlamaya başlıyor. Çünkü elde etmek istediği ödül oldukça değerli. Peki neden normalde yapmayacağımız şeyleri yapıyoruz biliyor musunuz? Çünkü beyin davranış seçeneklerinin değerini yeniden hesaplıyor. Normalde işte şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben asla yük mesajı atan biri değilim. Ama kişi çok yüksek ödül değerine sahip hale geldiğinde beyin hesabı değiştiriveriyor. Normal şartlarda işte utanç riski 7 ise ödül 4 ise evet mesaj atmıyorsunuz. Ama aşıkken utanç riski 7 ödül 30 haline gelebiliyor. Bunun sonucunda insan kendi karakterine aykırı sandığı davranışlarda da bulunabiliyor. İşte saatlerce bekleyebiliyor, yol değiştirebiliyor, normalde yapmayacağı kadar para harcayabiliyor, çok uzun mesafeler gidebiliyor, kendi gururunu çiğneyebiliyor, tekrar tekrar mesaj atabiliyor. Normalde tolere edemeyeceği bazı davranışları tolere edebiliyor. Çünkü beyin bu ilişkiyi kazanmanın değeri hesabını yükseltmiş oluyor. İmkansız aşklar neden bazen daha güçlü biliyor musunuz? Biraz daha merak edeceksiniz bilmiyorsanız. Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için.

Ülgüne Gül'le de bugün aşık beyni, ayrılıklar, kimya, bilim hepsini konuşuyoruz. İmkansız aşk neden bazen daha güçlüdür demiştik hatırlayacak olursanız. İmkansız aşkın çok büyüleyici bir nöropsikolojik özelliği var. Tam erişemediğiniz ödül zihinde daha fazla yer kaplıyor. Aslında anlatımı bu kadar basit. Bunun temelinde ödül tahmini ve belirsizlik mekanizmaları da var elbette. Beyin ödül sistemleri yalnızca böyle ödül aldığımızda değil, ödül ihtimali olduğunda da çalışıyor çünkü. Özellikle böyle sonuç belirsizse, işte olacak mı, olmayacak mı, beni istiyor mu, istemiyor mu, bir şey olacak gibi ama olmuyor durumu. Sürekli bir tahmin döngüsü yaratabiliyor insanın içinde. Romantik kabul ve reddedilme üzerine yapılan araştırmaları anlatayım size. Beynin bu sosyal sinyalleri gerçekten bir tür öğrenme ve tahmin hatası mekanizmalarıyla işlediğini gösteriyor bize. Dolayısıyla imkansız aşkın güçlü olması bazen kişinin ruh eşiniz olmasından değil de beynin bitmemiş bir problemi çözmeye çalışmasından kaynaklanabiliyor. Kesin bir hayır bazen beynin öğrenmesine yardımcı oluyor ama belki şimdi değil, bilmiyorum. İşte bazen geliyor bazen gidiyor durumu beynin öğrenmesini bir parça zorlaştırabiliyor. Aralıklı ödül mekanizmasından bahsedeyim tam bu noktada size. Bu konuda çok önemli bir kavram var. Aralıklı pekiştirme. Davranış biliminde ödül her zaman gelirse sistem bir süre sonra tahmin edilebilir hale geliyor biliyorsunuz. Ama ödül bazen gelirse bazen gelmezse, ne zaman geleceği belli değilse mesela, ödülü arama davranışı çok dirençli hale gelebiliyor. Romantik ilişkilerde buna birebir laboratuvar modeli muamelesi yapmak çok doğru değil tabii ama aynı ödül öğrenme prensibi şunu açıklamaya belki yardımcı olabilir. Bir insan işte 3 gün çok ilgili, 2 gün soğuk, sonra yine çok ilgili, sonra kayıp olduğunda kişi karşı tarafa daha fazla zihinsel enerji harcıyor. Çünkü beyin sürekli bir sonraki ödül ne zaman gelecek acaba diye tahmin yapıyor. İşte bu yüzden bazen güvenli, tutarlı biri daha az baş döndürücü, erişilmesi zor biri ise daha bağımlılık yapıcı hissettirebiliyor. Bu zor kişinin daha değerli olduğu anlamına elbette gelmiyor. Belirsizliğin ödül sistemini daha fazla meşgul ettiği anlamına geliyor. Platonik aşk demiştik. Bu da aslında enteresan bir şey. Gerçek ilişki olmadığı için kişinin beyninde karşı taraf hakkında büyük bir boşluk var. Ve insan beyni biliyorsunuz boşlukları doldurmayı çok da sevmiyor. Dolayısıyla beynin yaptığı şey genelde şu oluyor. Eksik veriyi hayal gücüyle tamamlamak. Bir ilişkiniz varsa işte karşınızdaki insanın sinirliyken, yorgunken, ne bileyim parasızken, hastayken, sabah uyandığında tartışırken, işte sorumluluk alırken, kıskanırken, stresliyken görüyorsunuz. Platonik kişiyi ise çoğunlukla seçilmiş karelerden tanıyorsunuz. Sonuç olarak da beynin sevdiği şey zamanla gerçek insandan birazcık ayrılabiliyor. İşte bu noktadan sonra iki kişi var. Gerçek kişi ve sizin zihninizdeki kişi. Zihninizdeki kişi de çoğu zaman biraz daha kusursuz, değil mi? Projeksiyon kavramını hiç duymuş muydunuz? Platonik aşkların önemli bir kısmında insan karşı tarafı sadece görmüyor. Kendi ihtiyaçlarını da onun üzerine yansıtıyor. Mesela işte beni anlayacak, beni çok sevecek, onunla çok huzurlu olacağız, beni herkesten farklı görecek. Ama bunların bazıları kişi hakkında bildiğimiz gerçeklerden değil, kendi gözlemlerimizden doğuyor. İşte bu yüzden bazen bir platonik aşk gerçekleştiğinde şaşırtıcı bir biçimde çabucak sönebiliyor. İnsan şöyle diyor: ay ben bunu aylarca düşünmüşüm. Çünkü gerçek ilişki hayali ilişkiyi test etmeye başlıyor. Bir de tutkulu aşkı konuşalım dilerseniz. Tutkulu aşk biraz daha farklı. Burada genellikle böyle çok güçlü arzu, yüksek uyarılma, yoğun özlem, fiziksel çekim, sürekli düşünme, idealizasyon, sonra kıskançlık, birleşme arzusu, yüksek enerji oluyor. Erken dönem romantik aşkın çalışmalarında dopaminerjik ödül motivasyon bölgelerinin güçlü aktivasyonu görülmüş insanlarda. İlginç olan tutkulu aşkın mutlaka kısa ömürlü olmak zorunda olmaması. Bazı uzun süreli mutlu ilişkilerde işte karşısındaki insanı görmeye verilen bu değişim yanıtlarının yıllar sonra bile devam edebildiği gösterilmiş. Fakat uzun süreli aşkta buna bağlanma, işte sakinlik ve arkadaşlıkla ilişkili daha geniş sistemler de ekleniyor elbette. Dolayısıyla aşkın olgunlaşması tutku bitti demek zorunda değil. Daha çok yüksek uyarılmalı aşk artık güvenli bağlanma haline gelebiliyor. Kara sevdadan da biraz bahsedeyim size. Kara sevda psikiyatride resmi bir tanı değil aslında. Ama halk dilindeki kara sevdanın bazı biçimleri, bazı
bazı fenomenlerle örtüşebiliyor. Limerans, yoğun romantik obsesyon, reddedilme hassasiyeti, işte kaygılı bağlanma, ruminasyon ve bazı durumlarda depresif belirtiler. Limerans özellikle kişinin karşı tarafın sevgisine dair yoğun bir karşılıklılık ihtiyacı hissettiği romantik saplantı hali. Kişinin zihni şuna kilitlenebiliyor. İşte beni seviyor mu? Bu bakış ne demekti? Niye bugün yazmadı? Bu şarkıyı bana mı paylaştı? Niye profil fotoğrafını değiştirdi? Beni düşündü mü? Burada aşkın odağı bazen onunla güzel bir ilişki yaşamak olmaktan çıkıyor ve giderek onun sevgisinden kesin emin olmak haline geliyor. Bu çok önemli bir fark biliyorsunuz. Limerence ve belirsizlik konusunda söyleyeceğim birkaç cümle var. En güçlü yakıtlarından bir tanesi aslında bu kavramın belirsizlik. Tam reddedilme bazen sistemi zayıflatabiliyor. Tam karşılıklılık da bir süre sonra sistemi sakinleştirebiliyor. Ama yarım kalmışlık çok güçlü olabiliyor. Çünkü kişi sürekli bir ipucu arar hale geliyor. Beyin sürekli tahmin yapıyor. İşte her küçük olumlu işaret büyük ödül haline geliyor. Her olumsuz işaret büyük kayıp haline geliyor. Bu nedenle ruh hali karşı tarafın davranışlarına bağlanabiliyor. İşte mesaj geldi, dopamin yükseldi. Mesaj gelmedi, stres yükseldi. Hikayeye baktı, umut. Bakmadı, kaygı. Bir gün çok sıcak coşku, ertesi gün soğuk çöküş. Bu nedenle romantik belirsizlik bazen oldukça güçlü bir nörobiyolojik salınım yaratabiliyor. Peki ayrılıkta beyinde neler oluyor biliyor musunuz? Bunu da konuşacağız elbette. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707. Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknolojik Teknosa'da güzel.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi, Gözde Sürücü kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü kursları.
5: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Haber.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Son soruşturması ile ilgili soruşturmaların titizlikle devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir. Spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış kim varsa bedelini ödeyecektir." açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan, Irak, Özbekistan ve Libyalı mevkidaşlarıyla yenilenebilir enerji, elektrik ve hidrokarbon projelerinde işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5000 kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
9: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, Euro 55 lira 9 kuruş, Sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, 1 Bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
11: Haber. Radyo 5. Gül güne devam ediyor. Radyo 5.
12: Gül güne.
11: Radyo 5.

Gül Güne Gül'le de bugün aşkın kimyası üzerine konuşuyoruz. Ayrılıkta beyinde neler olur demiştik. En ilginç bölümlerden bir tanesidir burası. Şimdi bir romantik ilişki bittiğinde aslında beynin başına yalnızca üzücü bir olay oldu gelmiyor. Beyin aynı anda 3 kayıp yaşayabiliyor. Ödül kaybı, bağlanma figürü kaybı ve gelecek modelinin kaybı. Partner artık yalnızca bir insan değil. Zamanla işte telefon konuşmanız, uyku düzeniniz, hafta sonu planınız, bedensel temasınız, belki fiziksel yaşamınız, sosyal çevreniz, gelecek hayaliniz, güven duygunuz karşınızdaki insanla bağlantılı hale geliyor. Dolayısıyla ayrılıkla beyin yalnızca kişiyi değil, onunla kurulmuş bütün tahmin sistemini yeniden düzenlemek zorunda kalıyor. Ayrılık neden fiziksel ağrı gibi hissediliyor biliyor musunuz? Şimdi romantik reddedilme üzerine yapılan bazı çalışmalar var. Özellikle beynin bazı bölgeleri ve bazı ağlarda aktivasyonlar görülmüş bu çalışmalarda. Bazı erken çalışmalar sosyal reddedilme ile fiziksel ağrı arasında oldukça güçlü örtüşmeler bildirmiş. Daha sonraki daha gelişmiş analizler ise ikisinin tamamen aynı sinirsel temsil olmadığını, kısmen ortak bölgeleri kullansalar da özgül örüntülerinin farklı olduğunu göstermiş. Yani kalp kırıklığı fiziksel ağrıyla birebir aynı şeydir demek biraz fazla iddialı, ama beynin sıkıntı, tehdit ve ağrı işleme ağları gerçekten de devrede. İşte bu yüzden göğüste ağırlık, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk, bedensel ağrı hisleri gayet gerçek olabiliyor. Daha da ilginç olan, reddedildiğinizde aşk sistemi hemen kapanmıyor. İnsanların belki de en çok şaşırdığı şey budur. Mantık şöyle bekler: İşte beni istemiyorsa beynim ondan soğumalı. Ama sistem her zaman böyle çalışmıyor ki. Reddedilmiş fakat hala yoğun biçimde aşık kişilerin ex partner fotoğrafına bakarken yapılan beyin taramalarında romantik ödül sistemlerinin hala aktif olduğu gösterilmiş. Yani ayrılık sonrası ilk dönemde paradoks şu: kişi artık yok ama onu isteyen beyin devresi hala çalışıyor. Bunu bir mağazanın kapanmasına benzetebilirsiniz. Beynin önünde şöyle bir mesaj var: ödül kaldırıldı. Ama ödül devresi bir dakika, dün buradaydı, tekrar dene diyebiliyor. İşte bu nedenle bazı insanlar ayrılık sonrası profil kontrol eder, eski mesajları okur, fotoğraflara bakar, ortak yerlere giderler, son görülmelerini kontrol ederler, acaba yazacak mı diye beklerler. Bu davranışların bazıları basit meraktan çok bir ödül arama davranışı haline gelebiliyor. Ayrılığın ilk evresini de anlatmak istiyorum size. Ama

Şarkılar bitti, döndüm, geri geldim. Aşkı konuşuyorduk biliyorsunuz bilimsel olarak. Ayrılığın ilk evresinden bahsedeceğim demiştim. Şimdi bağlanma literatüründe önemli bir kavram aslına bakarsanız. Bağlanma figürü uzaklaştığında organizmanın ilk cevabı genellikle geri getir oluyor. Bu nedenle ayrılığın ilk günlerinde kişi böyle şaşırtıcı bir biçimde daha fazla yaklaşmak isteyebiliyor. Normalde yazmayacağı kadar çok yazabiliyor, telefon edebiliyor, açıklama isteyebiliyor, bir kere konuşalım diyebiliyor, kavga çıkarabiliyor, kıskanabiliyor, hatta bazen öfkesi bile artabiliyor. Çünkü sistemin amacı başlangıçta bağı yeniden kurmak olabiliyor. Romantik reddedilme araştırmaları da aslında ödül kayıp duygu düzenleme sistemlerinin birlikte aktive olabildiğini gösteriyor.

gösteriyor bize. Peki sonra ne olur derseniz, bağın geri gelmediği tekrar tekrar öğrenildiğinde beynin tahminleri yavaş yavaş değişiyor. İşte mesaj atacak yerine muhtemelen mesaj atmayacak haline geliyor. İşte geri dönecek yerine bu gerçekten bitti modeli yerleşiyor. İşte iyileşme tam burada başlıyor. Aslında unutmak çoğu zaman belleği silmek değil, kişinin beyninizdeki ödül değerinin ve beklenti değerinin birazcık azalması. Fotoğraf hala var, anı hala var ama bedensel reaksiyon giderek küçülüyor. Şimdi ayrılık sonrası zaman çizelgesinden de biraz bahsedeyim size. Burada özellikle önemli bir uyarı da vereyim. İnternette çok sevilen hani kadın ilk hafta üzülür, erkek üçüncü ay yıkılır gibi kesin zaman çizelgelerini destekleyen güçlü bir nörobilimsel kanıt yok aslında. Böyle bir biyolojik saat bulunmamış. Ama kaba bir psikolojik modelden bahsedebilirim size. İlk saatler, günler böyle beyinde, psikolojide sık görülen süreçler var. İşte şok, stres, yoğun dikkat, protesto, uyku, iştah bozulması. İlk haftalarda da eksi kontrol etme isteği, anıları tekrar oynatma, ruminasyon. 1 ile 3 ay arasında yeni gerçekliği öğrenme modeli beliriyor. Ödül beklentisi azalıyor. Dalgalı iyileşme başlıyor. 3 ay sonrası birçok kişide belirtilerde belirgin düşüşler başlıyor. İşte tetikleyiciler ara sıra geri gelebiliyor elbette. Hani profil kontrol etmeler falan, onlardan bahsediyorum. Uzun döneme baktığımızda da kişi hayat modelini yeniden kurdukça bağın duygusal yoğunluğu giderek azalıyor. Şimdi genç yetişkinleri 2 yıl izleyen bir çalışmada ayrılık çerçevesinde depresif belirtilerin geçici biçimde yükseldiği, ortalama olarak yaklaşık 3 ay içinde ayrılık öncesi seviyelere döndüğü bulunmuş. Tabii bu bir ortalama. İlişkinin süresi, terk eden, edilen taraf olmak, bağlanma biçimi ya da travma geçmişi, sosyal destek ve ilişkinin anlamı süreyi ciddi biçimde değiştirebilir elbette. Dedim ya hani genelleme öyle çok da mümkün değil. Peki kadın ve erkek ayrılığı farklı mı yaşıyor derseniz, evet, en tartışmalı alanlardan bir tanesi bu. Bazı ortalama farklar var ama bunları hani kadın beyni böyle, erkek beyni şöyledir diye anlatmak bilimsel olarak yanlış olacaktır. İnsanlar arasındaki farklılık çoğu zaman cinsiyet ortalamaları arasındaki farklılıktan biraz daha büyük. İşte bağlanma stili, kimin ayrıldığı, ilişki süresi, yeni partner, sosyal destek, kişilik, yaş ve ilişkinin niteliği çok büyük farklar yaratıyor. Bununla birlikte bazı ortalama örüntüler elbette var. Mesela kadınlarda ayrılığın ilk etkisini anlatayım öncelikle. 5705 kişinin 96 ülkeden katıldığı geniş çaplı bir araştırmada kadınlar ayrılık sonrası ortalama olarak erkeklerden biraz daha yüksek duygusal ve fiziksel acı bildirmişler. Duygusal acı ortalaması kadınlarda 6.84, erkeklerde 6.58. Fark istatistiksel olarak anlamlı fakat etkisi küçük. Fiziksel sıkıntı bildirimlerinde fark biraz daha belirgin diyebiliriz. Bu bulgu bazen aslında kadın daha çok acı çeker ama erkek asla toparlanamaz şeklinde aşırı dramatize edilebiliyor. Çalışmanın verileri kadınların ayrılığı ortalama biraz daha yoğun bildirdiğini destekliyor ama tabii buradan bütün erkeklerin yıllar sonra çökeceği sonucu da çıkmaz. Peki kadınlar neden ilk dönemlerde daha yoğun hissediyor gibi görünebilir derseniz, burada biyoloji kadar sosyalleşme de önemli elbette. Kadınların birçok kültürde biliyorsunuz duyguları daha açık ifade etmelerine, arkadaşlarıyla işte ilişkiyi ayrıntılı konuşmalarına, ağlamalarına, destek istemelerine daha fazla sosyal izin veriliyor. İşte bu nedenle ölçümlerde kadınların duygusal sıkıntıyı daha kolay ifade etmeleri de elbette mümkün. Aynı zamanda ruminasyon, yani olayı tekrar tekrar zihinde çevirme bazı örneklemlerde kadınlarda biraz daha yüksek görülmüş. Ama tabii bunun anlamı erkeklerin daha az etkilendiği değil. Duyguyu ifade etmekle duygunun biyolojik etkisi aynı şey değil sonuçta. Peki erkeklerde neler oluyormuş gül derseniz, şarkıların hemen sonrasında elbette anlatırım.

0: güne gülle. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
2: Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
8: Teknoloji Teknosa'da güzel.
9: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
10: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutlu.

Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5. Gül güne devam ediyor.
4: Radyo 5.
5: Gül güne
4: Radyo 5.

Günegül'le de bugün aşkın nörobilimini konuşuyoruz. Erkeklerde acaba ayrılıklarda neler oluyor demiştim en son. İlginç olan bir veri var. Büyük boşanma ve sağlık araştırmalarında özellikle uzun süreli ilişkilerin ve evliliklerin bitmesinden sonra bazı ciddi sağlık sonuçlarının erkeklerde daha belirgin olduğu görülmüş. Bunun erkekler kadınlardan daha çok sever gibi bir açıklaması elbette yok. Muhtemel nedenler arasında sosyal destek ağı var, sağlık davranışları, yalnızlık, işte kötü maddelerin kullanımı, günlük düzenin bozulması, yine partnerin sosyal destek sistemindeki rolü gibi pek çok faktör de var elbette. Erkekler geç üzülür mü derseniz, bunun üzerine çok fazla internet efsanesi var biliyorsunuz. Gerçek cevap, bazı erkeklerde evet ama bu evrensel bir biyolojik kural değil. Bazı insanların ayrılık modeli şu şekilde oluyor: ayrılık, büyük acı, yas, işleme ve iyileşme. Bazılarında ayrılık, kaçınma, arkadaşları, iş, flört, eğlence, birkaç hafta, ay sonra boşluk. İkinci model erkeklerde sosyal öğrenme nedeniyle biraz daha böyle sık görülebiliyor. Çünkü bazı erkeklere çocukluktan itibaren hani üzülme, güçlü ol, takma, başkasını bul mesajları çok veriliyor ya. İşte bu durumda kişi ilk haftalarda gerçekten çok iyi görünebiliyor. Fakat duygunun işlenmemesi daha sonra tetikleyicilerle geri dönmesine yol açabiliyor. İşte bu yüzden halk arasında kadın ilk ay ağlar, erkek üçüncü ay ağlar gözlemi bazen görülebiliyor. Ama tabii bunun bilimsel olarak erkek ayrılık hormonu üçüncü ayda yükselir şeklinde bir mekanizması yok. Şimdi boşanma araştırmalarında ilginç bir bulgu var. Almanya'da uzun yıllar izlenen geniş bir panel çalışmasında boşanmanın kısa dönem öznel iyilik hali üzerindeki etkisinin erkeklerde daha belirgin olabildiği fakat orta vadede kadın ve erkek arasındaki psikolojik farkların büyük ölçüde azaldığı bulunmuş. Kadınlarda ekonomik kayıplar ve tek ebeveynlik gibi yapısal sonuçların daha kalıcı olabildiği görülmüş. Bu bize önemli bir şey söylüyor. Kadın erkek ayrılığı farkı yalnızca hormonlarla açıklanamaz. Sosyal hayatın organizasyonu da aslında beynin yasını belirliyor. Erkeklerin mesela ayrılıktan hemen sonra yeni biriyle olması ne anlama gelir? Bunu da merak ediyorsanız onu da anlatmak istiyorum. Çok sık yanlış yorumlanan bir şey çünkü bu. Yeni biriyle olmak otomatik olarak hani eskiyi unuttu anlamına gelmiyor. Ama otomatik olarak eskiyi unutamadığı için yaptı da değil. Bunun üzerine bazı araştırmalar yapılmış. Bazı kişilerin ayrılık sonrası işte fiziksel yakınlığı veya yeni partnerleri dikkat dağıtmak, işte kendini yeniden değerli hissetmek, ex aşkı unutmaya çalışmak, intikam, hedonizm gibi farklı nedenlerle kullanabildiği de görülmüş. Dolayısıyla dışarıdan aynı davranışın çok farklı psikolojik anlamları da olabilir diyebiliriz. Peki kadınlar neden bazen böyle daha hızlı gerçekten kapatıyor gibi görünür? Bunu merak etmiş miydiniz? Şarkıların hemen sonrasında merak edenler için büyük bir keyif

Gülgüne Gül'le de bugün aşkın nörobilimini konuşuyoruz. Şimdi kadınlar genelde böyle ilişkileri daha hızlı gerçekten kapatır gibi görünürler ya. Aslında bu konuda kesin nörobiyolojik bir cevap yok ama psikolojik açıdan bir olasılık var. Bazı kadınlar ilişkinin bitişini ayrılık gerçekleşmeden önce işlemeye başlayabiliyorlar. Aylarca işte konuşmayı deniyorlar, neden mutsuz olduğunu düşünüyorlar, arkadaşlarıyla paylaşıyorlar, ilişkinin geleceğini değerlendiriyorlar. Sonunda ayrıldıklarında da dışarıdan işte bir haftada unuttu gibi görünüyorlar. Oysa yaz sürecinin önemli kısmı ilişki içindeyken başlamış olabiliyor. Aynı şey elbette erkeklerde de olabilir. Bu nedenle ayrılık sonrası davranışa bakarak kim daha çok seviyordu sorusuna güvenilir biçimde cevap veremeyiz. Terk eden mi, terk edilen mi daha çok etkilenir peki? Bunu düşünmüş müydünüz? Bu konu hakkında da tabii söylenecek cümlelerim var. Genellikle kontrol duygusu çok önemlidir biliyorsunuz hepimiz için. Terk edilen kişi için olay beklenmedik, kontrol dışı, reddedici olabiliyor. İşte bu yüzden sıkıntı biraz daha yüksek olabiliyor. Romantik ayrılıklar üzerine çalışmalarda terk edilen kişilerin daha yüksek öfke ve sıkıntı bildirdiği gösterilmiş. Ama çok ilginçtir ki terk eden kişinin de sonradan yas yaşayabilmesi mümkün. Çünkü karar vermek bağlanmayı anında kapatmıyor. İnsan biliyorsunuz bir ilişkinin yanlış olduğuna karar verebiliyor ama hala partnerine bağlı da kalabiliyor. Ayrılıktan sonra neden iyi anlar öne çıkıyor peki? Bunu hiç düşünmüş müydünüz? Hazır yeri gelmişken bundan da biraz bahsedeyim size. Beyin belleği böyle video kamera gibi saklamıyor. Her hatırlamada anı bir miktar yeniden yapılandırılıyor. Ayrılığın ilk döneminde özlem çok güçlüyse beyin özellikle böyle ödülle ilişkili anıları çağırabiliyor. İşte ilk buluşma, ilk sarılma, ilk tatil, ilk şarkı, ilk cümle ve bir anda böyle ilişkinin kötü bölümleri hop arka plana çekilebiliyor. İşte bu yüzden kişi belki o kadar da kötü değildi demeye başlıyor. Fakat bu çoğu zaman ilişkinin objektif yeniden değerlendirilmesinden çok bağlanma ve özlem sisteminin hafıza seçimini etkilemesinden kaynaklı. Biraz da size kokuyu anlatacağım. Ama yine iki güzel şarkı dinleteyim ara.

0: güne güne.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
6: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
7: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
6: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
7: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
6: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
7: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
6: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
7: Çünkü afiyet burada başlıyor.
6: Mehtap'ın Mutfağı.
8: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344 223 93 00.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.

0: reklamlar.
1: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
2: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik

0: Nisan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

boş olsun, ister canım sıkılsın. Hayat gelirse gelsin, üstüne dolar çıkarsa çıksın.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı uzman doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü. Silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
8: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
9: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
8: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
9: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
8: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
9: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
8: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
9: Çünkü afiyet burada başlıyor.
8: Mehtap'ın Mutfağı.
10: Nisan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 07 07.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Haber.
14: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada kriptolu haberleşme programı üzerinden yazışan suç örgütlerinin farklı tarihlerde 35 uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, sevkiyatlara konu uyuşturucunun toplam ağırlığının 10 tonu aştığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınırken suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep Öğretmen Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştuğu programda yaptığı konuşmada, Metina bölgesinde örgütün elinde bulunan bazı mağaraların ve o mağaralardaki bazı silahların devlet kurumlarına devriyle ilgili süreçte önemli bir adım atıldı. Oralar boşaltıldı, devredilmiş oldu. Böylece hemen sınır bölgemizde asla ve asla terör örgütünün hiçbir şekilde unsuru kalmayacak açıklamasını yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye geneli ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm sayısını sanal medya hesabından paylaşarak deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık dedi. Tokat'ta bulantı ve kusma gibi şikayetlerle yaklaşık 5 bin kişi hastanelere başvurdu. Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Hastanelere başvuruların artması üzerine ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
15: Spor.
14: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
15: Para piyasaları.
14: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
15: Hava durumu.
14: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
13: Haber.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.

0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri, sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radio Fresh.

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali. Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
5: Özel Sular Akademi Hastanesi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kiretçi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: reklamlar. Umran Oto Ekspertiz, şansla kalmaz işiniz. Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri. Sayona.
1: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: bugün ne yesem diye düşünmeyin.
1: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
0: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
1: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
0: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
1: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
0: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
1: Çünkü afiyet burada başlıyor.
0: Mehtap'ın Mutfağı.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Birikim Biricik Anaokullarında erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65 Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
3: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
4: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
6: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
7: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş. Ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender. Ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman. Üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya. Üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül. Göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan. Göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Haber.
10: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan bugün Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini açıkladı. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. İçişleri Bakanlığı Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarındaki 8,5 milyar lira para hareketliliği tespit edilen 102 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
9: Spor.
10: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
9: Para piyasaları.
10: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
11: Haber.
12: Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
13: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşov.
14: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel.
15: Efendim, Tuncay Saranşov'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken
14: şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
15: Yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna.
14: Arkadaşım, programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
16: 13 Ekim'den herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Her yıl Ekim ayının 13. günü, yani bugün, Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü olarak kutlanıyormuş. Kutlu olsun diyelim. Afetlerde risk azaltımın, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavrammış. Afet deyince birçok afet var tabii ki, biliyorsunuz ülkemiz deprem ülkesi. Seller oluyor, yangınlar oluyor, özellikle de son yıllarda çok oluyor. Umuyoruz ki bu afetlere yönelik risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılıyordur diyelim. Bu önemli günde buna dikkat çekmiş olalım arkadaşlar ve haydi bakalım başlayalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh. Ediyor.
1: Bir ara 7D sinemalar vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? 7D sinemaları. Böyle küçük minyatür sinemalar ama 7D. Alışveriş merkezlerinde falan olurdu. 9D'leri de vardı onların hatta. 10D, 11D bile görmüştüm sanki hatırlar gibiyim. Biliyorsunuz belli bir dönem 3D teknolojisi çok revaçta olan bir şeydi. Özellikle de Avatar'ın ilk bölümüyle beraber böyle bir furya patlamıştı. 3 boyutlu televizyonlar falan filan. O dönemler olsa gerek bu 7D, 10D, 11D sinemaların patlaması. Birkaç arkadaşla beraber ben de deneyimlemiştim o çok değerli sinemalardan bir tanesini. 7D miydi neydi o? Böyle 10 dakikalık falan bir roller coaster gibi bir şeydi bizim izlediğimiz film hatırladığım kadarıyla. Hani küçük bir sinema salonu gibi arkadaşlar, koltuklar hareket ediyordu. Ondan sonra işte bir gözlük mü takıyordum bilmiyorum. Hani gözlük olayından çok emin değilim, çok hatırlamıyorum ama çok komik bir şey olmuştu böyle. Videonun sonlarında bir yerde, hatta video tamamen bittikten sonra da olabilir, şöyle bir baloncuklar püskürtmüşlerdi üstümüze abi. Yani videoyla alakası olmayan. Hani 7D ya, bir de böyle bir D vermiş olalım yani, baloncuklar böyle bir boyut hani. Hay Allah ya. Neyse arkadaşlar, sözünüzü, böyle bir şey olamaz. 7D değildi onlar elbette ki, 11D diyen. Yani 11D film nasıl olabilir abi? Koskoca Hollywood bile en fazla 3D filmler yapıyorlar. 3 boyutlu yani. Sen 11D ne, say bakalım 11D ne yapıyorsun 11D'lik? Hadi mesela bak düşünelim, koltukları oynattın tamam. Ekranda gördüğün şey 3 boyutlu diyelim tamam. Koltukları oynattın de 4 boyutlu oldu, 4D. Bir de bütün video bittikten sonra alakasız olsa bir köpük püskürttün üzerimize. Hadi 5D olsun. Ya senin olayın taş çatlasın 5D, taş çatlasın. 11D'ymiş. Yapabilmiş olsaydı mesela, bir de koku vermiş olsaydım böyle bir yerlerden. Bir rüzgar filan gelseydi. 5-6D'leri zorlardır ama... 11D sinema. İlginç bir furyaydı.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

Tuncay Saran Show'dasınız değerli dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Sohbet burada, mizah burada ve tabii ki iyi müzikler de burada. Bizden ayrılmayın. Aya.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi, A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
6: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Tuncay Saran Show tek parçalık işitsel bir yap bozdur. Ne yapabilirsiniz ne de bozabilirsiniz. Sadece dinleyebilirsiniz.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Yolcunun cihazı uçakta yangın çıkarmış. Büyük ihtimalle powerbankmiş arkadaşlar ama bu %100 doğrulanmamış. Ama dediğim gibi büyük ihtimalle powerbankmiş. Uçağın koltuk üstü bagaj kabinlerinden birisine konulmuş. Bir valizin içinde yer alıyormuş galiba. Nasıl olmuş da yangın çıkmış ya, inanılmaz. Bu powerbankler nasıl yanıp duruyor ben anlamıyorum. Ve uçağa konulduğu zaman yanıyorlar. Böyle haberler ben sık sık görüyorum. Uçakta powerbank yandı. Yerde yanmıyor ama uçağa koyarsan yanıyor abi. Murphy kanunu. Bir. İkincisi, yahu kardeşim bu powerbankler madem tehlikeli, uçaklara neden sokuyorsunuz bunu? Güvenlikten geçerken X-ray kamerası ekrandan görünmüyor mu valizin içinde ne olduğunu? En küçük abuk subuk, ya bunu da mı alamıyoruz içeri diyeceğimiz şeyleri almıyorlar güvenlikte, bunu geçiremezsiniz diyorlar falan. Powerbankleri nasıl geçiriyorsunuz? Akıl alır gibi değil ya. Neyse, yangın çıkmış, ekibin müdahalesiyle söndürülmüş ve uçak bir havaalanına acil iniş yapmış. Böylelikle ucuz atlatılmış.

0: Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Black Mirror'ın 7. sezonuna başladık arkadaşlar. Bu arada 6. sezon çok kötüydü ama 7. sezon gayet güzel başladı. İlk 2 bölüm benim bayağı hoşuma gitti. İlk bölümde şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Konu biraz ilginç, kısaca bahsetmek istedim. Mutlu bir çift var 40'lı yaşlarında. Çocuk sahibi olmak istiyorlar ama kadının başına bir şey geliyor ve beyni hasar alıyor. Beyin kanaması mı geçiriyor? Bir kaza mı oluyor? O kısmını kaçırmışım bu arada. Çok önemli değil. Sonuç itibariyle beyninde bir hasar oluşuyor. Ya beyin kanaması ya başına bir şey çarpıyor falan. O sırada ben çocuklarla mı uğraşıyordum, ne yapıyordum tam hatırlamıyorum ama. Bir şey oluyor beynine ve hastaneye kaldırılıyor. Sonra da doktorlar diyor ki umut yok. Durum kötü. Tamam mı? Ondan sonra da bir kadın geliyor bir firmadan. Bu işte beyni hasar almış olan kadının kocasına diyorlar ki, beyefendi diyorlar, yeni bir teknolojimiz var. Yeni bir inovasyon bu. Beynin hasar almış olan bölgesine yeni bir doku yerleştiriyoruz ve bu sayede birey hayatta kalıyor. Gayet normal bir şekilde hayatına devam ediyor diyor. Ve bakın, ben de böyle bir kaza geçirdim. Bana da bir şey oldu beynime ve o doku alınıp yerine yeni doku yerleştirildi ve hayattayım. Teknik detayları anlatıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Oradan bilgiyi alıyoruz, beyne iletiyoruz falan filan. Bir şeyler anlatıyor. Ondan sonra neyse yaptırıyorlar bir şekilde. Bu arada maddi durumları da pek iyi değil bu çiftin. Sonra ortaya çıkıyor ki şöyle bir durummuş arkadaşlar bu. Şimdi bu tedavinin, bu teknolojinin uygulandığı kişi belli bölgelerde hayatta kalabiliyor. Mesela belli sınırların dışına çıkamıyor şehirde. Şehir dışına çıkamıyor, bazı yerlere gidemiyor falan filan. Bir kapsama alanı var yani. Sebebi de şu, ya baz istasyonu gibi düşünün. Beynine takılan o şey o baz istasyonundan yönetiliyor. Hatta bir sahne var böyle, arabayla bir yere gidiyorlar. Kapsama alanının dışına mı çıkıyor, bir şey oluyor böyle. Kadın aniden bayılıyor. İptal. Bilincini kaybediyor yani. Adam panik yapıyor falan. Ondan sonra o hastaneye gidiyorlar ya da özel sağlık şirketi midir, firma mıdır, ne işte, oraya gidiyorlar. Kadınla görüşüyorlar. Kadın söylüyor böyle böyle işte, kapsama alanının dışına çıkmışsınız diye. Hayır, çıkmadık diyor adam. Orada bir çalışma vardı, bir şey değiştiriliyordu falan. Bir anlığına o yüzden gitmiş olabilir vesaire gibilerden bir şey söylüyor. Ondan sonra neyse diyor, ama şimdi bir plus paketimiz çıkacak diyor yakında. Yani çok daha üst düzey bir şekilde faydalanacaksınız bu hizmetten. Ülkenin her yerine gidebileceksiniz falan filan gibilerinden. Ama bizim maddi durumumuz yeterli değil diyor adam. İşte çekiniyorlar. Ama ondan sonra işte karısını da seviyor, daha konforlu, daha kaliteli bir yaşam sürsün diye. Böyle garip bir sosyal medya var arkadaşlar. O evrende işte, o bölümde geçen evrende. Böyle takipçilerinin istediği iğrenç ya da şiddet içerikli, işte ne bileyim, hiç olmayacak şeyler yaparak para kazanılan bir sosyal medya burası. İçilmemesi gereken bir şey içiyor falan. Şimdi söylemeyeyim. Yenilmemesi gereken bir şey yiyor vesaire. Dilini fare kapanına kaptırıyor, böyle saçma sapan şeyler. Ama buradan insanlar paralar kazanıyorlar bayağı iyi bunları yaparak. Ve bunları karısından gizli olarak yapmaya başlıyor. Ve böyle böyle o hizmetin plus paketini alıyor. Böylelikle karısı istediği her yere gidebilecek falan filan. Bu arada hepsini de anlattım bölümü ya. Ya böyle bir bölüm işte arkadaşlar. Ondan sonra o plus paketinin de üstü, işte bilmem ne firmanın adını, hizmetin adını unuttum şimdi. Lüks versiyonu çıkıyor. Plus'ın da üstü, ultra versiyon gibi düşünün işte. Orada da telefonuna bağlı bir uygulamadan istediğin duyguları yaşıyorsun. Çok daha fazla kontrol sahibi oluyorsun kendi üzerinde. Ha bak, şunu söylemeyi unuttum. Bir önceki pakette, plus paketinde şöyle bir şey yapıyor firma. Kadına abuk subuk yerlerde reklam söyletiyor. Ya da o normal pakette miydi ne? Yani fark etmez, neyse, çok önemli değil. Ana fikir bu yani. Ya mesela okulda ders sırasında bir şey oluyor. Bu arada kadın öğretmen. Ne oluyorsa derste, ne anlatıyorsa, ya da çocuk bir şey söylüyor mesela. Bir şey konuşuyor küçük bir çocukla. O konuyla ilgili kadın bir reklam cümlesi söylüyor. Bildiğin reklam okuyor kadın. Normal bilincini kaybedip reklama giriyor kadın. Bu hizmetten dolayı böyle bir şey oluyor ya. Ve bundan kurtulmak için şart oluyor plus paketine geçmek. Ya da plus'ta bu olmuşsa ultra paketine geçmek falan. Şart oluyor. Ultra değildi o galiba. Normal pakette reklam çıkıyordu. Plus'a geçince reklamlar çıkmıyor artık. Sonra da işte ultra pakette de böyle telefondan çok güzel duygular yaşayabiliyorsun yani. Telefondan açıyorsun mesela. Zevk duygusu var. Açıyorsun. Aa, çok mutlu oluyorsun falan filan. Soğukkanlılık ayarını açıyorsun. Birden acayip soğukkanlı oluyorsun falan. Bu öyle bir şey falan. Böyle acayip yani, ama çok pahalı. Bir defasında adam karısına hediye olarak 12 saatlik ultra paket alıyor. Bu zevki yaşasın diye yani. Telefondan kontrol edebiliyorsun, bilmiyorum. Başka bazı özellikleri vardır falan. Ondan sonra bir defasında sadece yarım saatlik bir paket alıyor. Hediye olarak ona parası yetiyor yani. Ya böyle bir şey güzel bölümdü bence. Günümüz dünyasıyla oldukça paralel noktaları var böyle baktığın zaman. Birçok şeyi benzetebiliyorsun yani. Günümüz kapitalist sistemin bize dayattığı şeyler, sunduğu hizmetler, bağımlılıklarımız, adeta işte yaşayabilmek için onsuz yapamam dediğimiz şeyler. Sosyal medya anlamında da işte böyle göndermeler var falan. Gayet güzel bir bölümdü, hoştum.
2: Tuncay

0: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
0: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
0: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
1: Bir defasında eşimle beraber rüyamızda köpek balığı görmüştük aynı gece. Düşünsene, karı koca aynı gece aynı rüyayı görüyorlar. Köpek balığı. Bir de birebir aynıymış, düşünsene, birebir aynı değildi ama ikimiz de rüyamızda köpek balığı görmüştük. Böyle bir şey olamaz. İnanılmaz bir şey değil mi? Tam bir metafizik olay. Yani böyle bir ihtimal kaç milyonda birdir? Belki de daha fazla, milyarda bir yani. Bence çok büyük bir tesadüf. Çok ilginç bir olay yani. Ve bu bir kez daha gerçekleşti. Sadece bir defa değil. Bir kere daha aynı gece rüyamızda aynı şeyi gördük. Ne gördük? Bir kere de rüyamızda geçenlerde oldu bu olay. Dexter'ı gördük. Rüyamızda Dexter'ı gördük. Şu ünlü dizi karakteri. Çok severiz Dexter'ı bu arada. Yani böyle Dexter'la yatıp Dexter'la kalkan, sürekli Dexter izleyen bir çift değiliz. Değildik daha doğrusu o günlerde. Bir süre önce izlemiştik bir sezonunu. Çok beğendiğimiz bir sezondu bu arada. Antiparantez. Ama o günlerde Dexter izlemiyorduk. Hadi diyelim ki izliyorduk. İzliyor olsak bile aynı gece bir karı kocanın ikisinin de rüyasında Dexter görmesi çok büyük bir tesadüf değil mi ya? Aynı gece ikiniz de rüyanızda Dexter'ı görüyorsunuz yani. Çok ilginç bir olay. İlginç olaylar. Böyle Dexter'la beraber takılıyorum ben, kendi rüyamı anlatıyorum. İşte o da benzer bir şeyler görmüş bu arada. Dexter birini öldürmüş, apartmandan çıkarıyor. Ben diyorum güvenlik kamerası var orada, çıkarırken kaydetmiştir yani. Hani bir şeylerden şüphelenseler, kamera kayıtlarını inceleseler. Yani tam bir insan ebatlarında devasa bir poşet taşıyorsun ya. İçinde de ceset var. Bunları konuşuyoruz filan. İşte ondan sonra bir kadın daha öldürüyor. İşler iyice sarpa sarıyor yani. Böyle gerilimli, kabus bir rüya gördüm. Ve onun da aynı gece Dexter görmesi ya. Acayip.

0: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu.

0: Kitaplı Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere üç ayrı noktada yanınızdayız. Bir yaşından birinci sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
4: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona. Küçük ev aletleri.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye Evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
3: 74 yaşındaki Necip Usta yarım asırdır geçmişin sesini onarıyor. 50 yıllık dükkanda imkansızı başarıyor. Erzurum'da yarım asır aşkın süredir elektronik tamirciliği yapan 74 yaşındaki Necip Aksakal, gelişen teknolojiye rağmen radyo, pick-up, plakçalar, gramofon ve makara teypleri yeniden çalışır hale getirerek geçmişin sesini bugüne taşıyor. Ne güzel bir hikaye. Çok seviyorum böyle insanları ya. Bir işe yaramak, bir işe tutkuyla bağlanmış olmak ve çok uzun yıllardır aynı işi yapıyor olup uzmanı olmak. Ne hikayeleri vardır? Bir ara bir haber paylaşmıştım sizinle, hatırlarsınız belki. 50 yıldan fazla bir süredir o da aynı ütüyle tost yapıyormuş. Tostçu dükkanı var adamın 50 yıldan fazla süredir. Bu abimiz de 50 yıldan fazla süredir elektronik tamiri yapıyormuş işte. Bu insanları böyle alıp böyle bir belgesel serisi olacak. Her bir bölümünde Anadolu'nun abi, bak gerçekten vaktim olsa, imkan olsa maddi anlamda falan, işte lojistiktir, şudur budur. Hani gidip böyle Anadolu'nun bu tarz esnaflarını bulup onların hikayelerini çekmek isterdim. Çok ilginç bir konu bence arkadaşlar. Yakut ilçesinde esnaf arasında 80'ler sokağı olarak bilinen Memiş Ağa sokakta mütevazi dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Aksakal, Doğu Anadolu bölgesinde eski teknoloji cihazlarının tamirini yapan son ustalardan biri olarak dikkat çekiyor. Öyle tahmin ediliyordur yani. Böyle esnaflar var arkadaşlar. Mesela bizim yaşadığımız yerde çok uzun yıllardır, yine böyle 50 yıllara yakın bir süredir açık olan kasetçi vardı. Kasetçi ya. Konuşmuştum en sonunda adamla, hatta sormuştum. Abi sen ne ayaksın gibilerden yani. Öyle dememiştim tabii de. Hani hikayesini sormuştum. Merak etmiştim abi, demiştim. Alan var mı? Nasıl ayakta kalıyorsun falan diye anlatmıştım size de. Ondan sonra kentsel dönüşüme girdi. Altında bulunduğu bina. O binayı yıkınca adam artık mecburen bir tek ok alamadı orada yani. Artık uçtu gitti bina maalesef. Başka bir yerde de açmamıştır diye tahmin ediyorum. Bir tane ayakkabıcı vardı öyle. Ayakkabıcıya girmiştim arkadaşlar. Zamanda yolculuk yapmıştım adeta. Yani ayakkabıcının içinde böyle tüplü bir televizyon. Yani şu anda hatırlamıyorum, nostaljik eşyaları, duvarda asılı olan bir şey mi vardı, ne vardı bilmiyorum ama ya o kokusuna kadar yani, adamın yaşlılığı. Ya belli ki o da mesela kesin en az 40 yılı vardır orada çalışıyor. Bak bu abimize de mesela arkadaşlar, Türkiye'nin farklı illerinden eski cihazların tamiri için kendisine ulaşılıyormuş. Namı bu kadar büyümüş yani. İşte Erzurum'da bir abi var, o yapar falan diyorlardır. Böyle yayılmıştır adamın adı. 50 yıldan fazla bir zaman olmuş ya, düşünsene yani.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Tuncay Bey merhaba, programımızı beğenerek dinliyoruz. İmkanınız varsa rap şarkıları da arttırabilirsiniz. Maalesef çok mümkün olmuyor, biliyorsunuz rap şarkılarda biraz değişik sözler olabiliyor. Böyle çok popüler olanları zaten editleyerek, montajlayarak yayınlayabiliyoruz. O kısımlarını çıkararak mümkün mertebe, çok da fazla şarkıyı değiştirmeden. Demiş ki ben de 40'lı yaşlarımdayım ama rap sevdası oğlan sayesinde biri de sardı. Müziğin yaşı olmaz. Adını vermemiş dinleyicimiz. İyi yayınlar demiş, çok teşekkürler. Tuncay Saran Show. V'yi uzatmış böyle, V diye. En sevdiğim program. Lütfen YouTube kanalda açın. Radyonuzun tüm çalışanlarına sevgiler, saygılar, kolay gelsin. İyi yayınlar. Antalya'dan Öznur. Öznur sevgiler. Antalya'ya da selamlar. Mesajlarımız şimdilik bu kadar. Devam ediyoruz.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show Radyo devam Fresh ediyor.
1: Hazır mısın Marty? 28 Haziran 2018'e gidiyoruz.
2: Zaman makinesi.
3: Yaz akşamlarında açılır dolu perdeler. Yorgun ellerinden dökülürdü nameler.
1: Nereden geldi diyeceksiniz aklına bu nostaljik şarkı, Barış Manço şarkısı. Şöyle bir şey yapıyoruz son zamanlarda hanımla evde. Şimdi normalde çocuk, hanım, ben hepimiz oturma odasında, yani salonda film izlemeye çalışıyoruz. Çocuk ortada oynuyor oyuncaklarla ya da oralarda dolanıyor, ağzına bir şeyler sokuyor filan. Ya da tabletten bir şeyler izlettirmeye çalışıyoruz hemen yanımda. Artık bu konuda çok seçici olmaya başladı. Video beğenmiyor. Eskiden izletmemeye çalışıyordum. Şimdi izlesin diye yalvarıyorum. Beğenmiyor. Ya o kadar sinirlendiriyor ki böyle. Hani geç geç geç. Ya sanki dalga geçiyormuş gibi. Tablet ve oyuncaklar bir yere kadar, odadan çıkmak istiyor. Odadan çıkıp koşturmaya başlıyor. Bodoslama. Şöyle deyip de yerinden fırlıyormuş gibi. Ana, öbür odadaki mandalları ağzıma sokmayı unuttum deyip de fırlıyormuş gibi. Kafa önde gidiyor, böyle kollar geride kalıyor. Öyle bodoslama yani. Ve ayrıca düşme riski de yokmuş gibi. Onlarca defa düşmüş olmasına rağmen. Çok önemli işleri var. Öbür odaya gidip hemen mandalları ağzına sokması lazım. Ben de tabii hemen yayıldığım yerden kalkıp filmi pauslayıp peşinde koşmaya başlıyorum. O nereye giderse ben de oraya. Ve o gibi anları da şu şekilde değerlendirmeye başladık son zamanlarda. Bir formül bulduk kendimizce. Hanımla beraber bir kelime oyunu oynuyoruz. Şu tarz kelime oyunları. Mesela atıyorum, içinde ay kelimesi geçen şarkı sözleri. İlk önce ben buluyorum, mesela atıyorum aya benzer yüreğim dedim. Ondan sonra o buluyor. Bu arada çocuğun peşinde dolaşmaya devam ediyorum. Bazen böyle çok anlamsız yerlere gidip, böyle hiçbir şey yok mesela. Kapının arkası, bir köşe, bir oyuncak yok, ilginç bir şey yok. Böyle sağa sola bakıyor, perdeye bakıyor. Eliyle perdeye dokunuyor filan. Ben de bir yandan aylı şarkı düşünüyorum. Bu arada hanım içeriden sesleniyor. Başlar ay doğarken saltanatı. Ondan sonra ben düşünmeye devam ediyorum filan. Yani bu bulmacayla kafa yorarken en azından birazcık daha zaman geçiyor. Oralarda takılıyor yani. Ne varsa orada. Yani biz içerideyiz. Bütün güzel oyuncakları içeride. Televizyon içeride. Tablet içeride. Yani bütün olay içeride, bizim orada. Ama yok, burada durmayacağım. Sıkıcı olan odaya gideceğim. Kapının arkasında köşede öylece duracağım. Sen de başımda bekleyeceksin. İşte dün akşam yine bu bulmacayı oynuyoruz. İçinde yaz kelimesinin geçtiği şarkıları ararken bu şarkıyı bulmuştum da oradan geldi aklıma.
3: Yaz akşam.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun gayret içindeyiz. Fon şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu 282 kişi hakkında hukuki işlem yapıldı. Bunlardan 84'ü tutuklanırken 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı dedi. Milli Savunma Bakanlığı Van Hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 59 kilo 734 gram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. DHKPC silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016 ve 2017 yıllarında polis araçlarına Molotov kokteyliyle saldırı, polis merkezine silahlı saldırı ve bomba süsü verilmiş pankart asılması olaylarıyla 2019 yılında AK Parti Sultan Gazi Seçim İrtibat Bürosu'nun kurşunlanması olaylarına ilişkin 6 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda 18 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 35 yeni ürün daha eklendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Siyed Asim Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Spor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normal civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar.
4: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
5: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
6: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri. Hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
5: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
7: güzel. Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecek ve kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi. Cildiye uzmanı uzman doktor Mehmet Alataş, ortopedi doktoru. Doçent doktor Ali Murat Kalender, ortopedi doktoru. Operatör doktor Ramazan Danışman, üroloji uzmanı. Yardımcı doçent doktor Yusuf Selim Kaya, üroloji uzmanı. Operatör doktor Orhan Sünbül, göz hastalıkları uzmanı. Doçent doktor Lokman Aslan, göz hastalıkları uzmanı. Operatör doktor Onur Abdik. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
9: Ehliyet almanın tam zamanı.
10: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
9: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
10: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 444 01 46. Gözde Sürücü Kursları.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
4: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
5: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması...

0: ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
1: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
2: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
1: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
2: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan, anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
1: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
2: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
1: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
2: Çünkü afiyet burada başlıyor.
1: Mehtap'ın Mutfağı.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
4: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
2: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
6: güzel. Özel Sular Akademi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Profesör Doktor Bülent Köstü. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doçent Doktor Önder Ercan. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Ferah Kazancı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Hilal Berber Kiretçi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Bahar Başara. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Keloğlu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Umran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
4: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman Doktor Özgür Çağraş Kliniği.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
2: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun

0: en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
4: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
3: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
4: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
3: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
4: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
3: Mehtap'ın mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
4: Çünkü afiyet burada başlıyor.
3: Mehtap'ın mutfağı.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 8246. Filarmoni Sanat Akademisi.
2: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 3946. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Cemile Arıkan Şengül. Dahiliye uzmanı Uzman Doktor Harun Yerhan. Dahiliye nefroloji uzmanı Uzman Doktor İsmail Yıldız. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Nizamettin Kaya. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Faruk Atlı. Kulak burun boğaz doktoru Operatör Doktor Ali Okur. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Uzman Doktor Evrim Öğüt. Psikiyatri uzmanı Uzman Doktor Suna Medin Nacar. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Ehliyet almanın tam zamanı.
5: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
4: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
5: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
0: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
6: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
0: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
7: Kış kapıda. Aracınızı soğuklara hazırladınız mı? Yolculuğunuzun en kritik anında yarı yolda kalmamak için otomarket yanınızda antifriz, cam suyu, yağ, filtre, akü, silecekle kışlık araç bakım ürünleri. Aracınızın kışlık ihtiyaçları için otomarkete gelin. Kışa güvenle girin. Telefon 0344 236 49 49. Otomarket. Aracınızın kışlık ihtiyaçlarında doğru adres.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2024'te 326.069, 2025'te 309.479, 2026'da 8 Ekim tarihi itibariyle 242.722 boşanma davası açıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi arttırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında yer alıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoloji girişimciliğinde marka değerini yükseltecek adımlarla Ankara'mızı Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin de başkenti haline getirebiliriz dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında Hatay'da hasar gören araçların, yurt dışından getirilen araçların şasi ve motor numaralarıyla değiştirilmesi yöntemiyle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alındı.
9: Spor.
8: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona ile yapacakları maçta rakiplerinin favori olarak gösterilmesine rağmen kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Karşılaşma bugün Rams Park'ta saat 22'de başlayacak. Trabzonspor 1 Haziran 31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bordo Mavili kulüp borç ve alacak kalemlerinin netleştirilmesi sonucunda 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyurdu. Eyüp Spor Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. İlk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaparken Eyüp Spor 3 puanda kaldı. 2026 Erkekler Aksa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Ziraat Bank Kart'ı 3-1 mağlup eden Galatasaray Madeş Mobilya Kupa'nın sahibi oldu.
9: Para piyasaları.
8: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 45 kuruş, Amerikan doları 49 lira 36 kuruş, euro 55 lira 9 kuruş, sterlin 65 lira 24 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 98 sent, bir bitcoin 82.832 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.150 puandan işlem görüyor.
9: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kuzey kıyıları ve Marmara'nın batısıyla Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
10: Haber. Radyo Fresh.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Mela Bedel'le yaptık. İki Tas Çorba isimli bir Mustafa Sandal şarkısıyla günümüzü oldukça keyifli hale getirdi sanatçı. Ardından Semra Altuğ'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yeni Fark Ettim isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz

0: Fresh.
1: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
2: Radio Fresh.
0: Müzikalite.
3: I love it.
0: Müzik Radio Fresh.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Demet Akalın'dan dinledik. Nazar isimli şarkısıyla sanatçı radyonuzda günümüze keyif kattı. Ardından Oğuzhan Koç'la devam ediyoruz şimdi. Bitti isimli şarkısını seslendiriyor o da sizler için.

Çıkar İbrahimgil kulaklarınıza ulaşan isimdi. Ben Aptal Mıyım isimli şarkısıyla birlikte biraz geçmişe gittik ama şüphesiz ki üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız melodilerden bir tanesi. Ardındansa Hadise'yle devam edelim şimdi. O da en yeni şarkılarından biriyle kulaklarınıza ulaşıyor. Ara Beni isimli çalışmasıyla dinliyoruz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Giriş.

0: içi, bankalar ilerisi havaalanı yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres. 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Akademinik Kreş'te avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
3: Özel Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 61 82, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
4: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
5: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
4: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
5: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
4: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
5: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
4: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve el sıcaklığının buluştuğu adres.
5: Çünkü afiyet burada başlıyor.
4: Mehtap'ın Mutfağı.
1: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
6: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri. Sayona.
8: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar.

AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo 5.
4: Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.

Mustafa Ceceli ve Salıncak isimli çalışması radyonuzda kulaklarınızı ulaştığın sevdiğiniz melodiler ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ediyor. İşte çok sevdiğiniz bir diğer melodi ise şimdi Buray'dan dinleyeceksiniz. Senin Yüzünden isimli çalışması. Radyo

0: Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan Nisim oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Yalın'la devam edelim. Şimdi ise yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısı Akşamüstü'yle kulaklarınızda o da.
1: Yakın

0: spécialiste.
1: Radio Fresh, c'est une qualité.
2: I love it.
1: Radio Fresh.
3: Mustafa ile müzikalite.
1: Mustafa ile müzikalite devam ediyor. Radio Fresh.

Tarzıyla daima fark yaratmayı başaran bir isim Mabel Matiz, Umrum Dışı isimli çalışmasıyla bu kez radyonuzda günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında ise güçlü sesiyle Merve Özbey'e kulak veriyoruz. Üzerinden zaman geçse de hala dinlemekten keyif aldığımız hit şarkılarından bir tanesi. Helal Ettim'le radyonuzda.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi. Nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Fuat Baştürk. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur. Randevu için telefon 0344-223-93-0.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344-234-0707. Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
5: güzel. Reklamları dinlediniz.
6: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
7: Radyo 5.
8: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
9: Radyo 5.

Ayla Çelik ve Daha Bir Aşık isimli çalışması radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Türk pop müziğinin en sevilenleriyle mükemmel anlar yaşamaya devam ediyoruz ve şimdi ise Blok 3 burada Sebebi Yar isimli şarkısını seslendiriyor.

0: fresh. Müzikte kalite.
1: I love it.
0: Radyo Fresh.
2: Mustafa'yla müzik kalite.
0: Mustafa'yla müzik kalite devam ediyor.
3: Radyo Fresh. Eskimeyen eskiler.
4: Hiçbir zaman affetmedim.

Senden bizden. Unutulmaz hit şarkılarından biriyle Athena'yı konuk ettik. Senden Benden Bizden isimli çalışmalarıyla gerçekten harika anlar yaşattılar bizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Ardındansa pop müziğin kraliçesi Hande Yener'e kulak veriyoruz şimdi. Vay isimli şarkısı radyonuzda.

0: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.
2: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

Murat Dalkılıç kulaklarınıza ulaştı. Boygar'la beraber söylemişti bu şarkıyı. Geçtiğimiz yıllarda Leyla isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise güçlü sesiyle Sıla karşılıyor bizi. Kafa isimli şarkısına kulak veriyoruz.

Bilen düetlerden birini Simge ve Köfüm'den dinledik. Yakışıklı isimli şarkıları radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında bir başka ortaklıkla devam edelim şimdi. Hande Ünsal ve Umur Doma burada bu kez Gel isimli şarkılarını seslendiriyorlar.

0: Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite.
1: Radyo 5.
2: Mustafa'yla müzikalite.
0: Mustafa'yla müzikalite devam ediyor.
1: Radyo 5.

müziğin sevilen ismi Edis Radyo'nuzdaydı. Yalan isimli şarkısıyla dinledik kendisini ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim veda ederken. İrem Derici'den Durum Çok Acil isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Filarmoni Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Filarmoni Sanat Akademisi. %100 başarı sağlayan tek adres. İster kendiniz, ister çocuğunuz, hayalinizdeki hobiyle tanışın. Alanında uzman konservatuvar mezunu eğitmenleriyle piyano, keman, gitar, bağlama, bateri, yan flüt, şan dersleri, konservatuvar, güzel sanatlar, müzik ve resim sınavlarına hazırlık dersleri, hem yetişkinlere hem de çocuklara resim, kara kalem, akrilik boya dersleri ve her türlü müzik aleti satışıyla hizmetinizde. Adres: Binevler Kavşağı 6, Barbaros Caddesi, Kanuni Sitesi, A Blok, numara 19, 12 Şubat. Telefon 0344 502 6182, cep 0552 646 82 46. Filarmoni Sanat Akademisi.
1: Cildinizde yenilenme, daha canlı ve bakımlı bir görünüm ister misiniz? Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği. Uzman hekim eşliğinde medikal estetik ve medikal cilt bakımı uygulamaları hekim değerlendirmesiyle kişiye özel planlanıyor. Botoks, dolgu, mezoterapi ve PRP'nin yanı sıra medikal cilt bakımı, altın iğne ve lazer uygulamalarıyla cilt yenileme, leke ve kırışıklık görünümünün azaltılması ve sıkılaşmaya yönelik çözümler sunuluyor. Uzman hekim eşliğinde ileri teknoloji lazer epilasyon cihazıyla istenmeyen kıllar ve tüylerden kurtulun. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği adres: 22 Gün Mahallesi, Maraş Modern Sitesi 6, 12 Şubat. Telefon 0344 503 0305. Sağlığınızda uzman dokunuş, görünümünüzde yenilik. Uzman doktor Özgür Çağraş Kliniği.
2: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmetinize açıldı. Ümran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi. Adres: Yeni Sanayi Üst Girişi, Bankalar İlerisi Havaalanı Yolu üzerinde. Telefon 0531 990 65 88. Ümran Oto Ekspertiz. Şansa kalmaz işiniz. Şansa kalmaz işiniz.
3: Akademinik kreşte avantajlı erken kayıtlar devam ediyor. Miniklerinizi akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemek için en uygun ortamda buluşturuyoruz. Dil gelişimi, matematik, fen bilimleri içeren kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Sanat, müzik ve drama gibi alanlarda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerini teşvik ediyoruz. Renkli etkinliklerimizle öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyoruz. Çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı, Nurkent Sitesi A Blok, numara 35 Taksim B, 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
4: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı.

0: 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji, teknosa da
1: güzel. Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.
2: Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
3: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
2: Küçük ev aletleri. Sayona.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi. Anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor Halil Kahveci. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Hasan Basri Göksu. Radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
5: Piazza Teknosa'da anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Bugün ne yesem diye düşünmeyin.
8: Mehtap'ın mutfağında güne nefis bir başlangıç yapmak isteyenlere
7: çorba çeşitleri, gözleme, serpme kahvaltı, omlet ve tost çeşitleri.
8: Öğle ve akşam yemeklerinde ise sulu yemekleri, tava çeşitleri, kuru fasulye, birbirinden lezzetli pilava, zeytinyağlılardan anne eli değmiş ev yemeklerine kadar her şey günlük ve özenle hazırlanıyor.
7: Üstelik mantı, içli köfte ve sigara böreği de Mehtap'ın mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında.
8: Cenaze, düğün, nişan, mevlid ve iş yerlerine özel toplu yemek siparişleriniz için 0532 426 40 46 numaralı telefonu arayın.
7: Mehtap'ın Mutfağı, lezzetin, kalitenin ve ev sıcaklığının buluştuğu adres.
8: Çünkü afiyet burada başlıyor.
7: Mehtap'ın Mutfağı.
9: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası'ndan kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Reklamlar.
2: Umran Oto Ekspertiz, şansa kalmaz işiniz.
3: Kahramanmaraş'ta otomobil alacaklara müjde. Türkiye'nin en çok ekspertiz yapan firması Umran Oto Ekspertiz Dulkadiroğlu Şubesi hizmet

0: ve mutluluğu bizim önceliğimizdir. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Adres: Boğaziçi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı Nurkent Sitesi A Blok numara 35 Taksim B 12 Şubat Kahramanmaraş. Telefon 0539 890 62 97. Kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı.
1: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman siz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Gamze Arslanbaş Butik'te yeni sezon geldi. Şahane parçalar, yeni sezonun en trendleri ve göz alıcı kombinler seni bekliyor. Sezonun favorileri ve yeni sezonun en trend parçalarıyla stilini yenilemenin tam zamanı. Şık kombinler, yeni sezonun en trend parçaları, şahane ve göz alıcı modeller, özel fiyatlar, favori ürününü seç. Yeni sezonun şıklığını yakala. Gamze Arslanbaş Butik. İndirimler stoklarla sınırlıdır. Online sipariş www.gamzearslanbaş.com. Adres: Necip Fazıl Kültür Merkezi civarı, Yunus Emre Taziye evi karşısı. İletişim: 0545 448 95 08. Yeni sezonun en trendleri için Gamze Arslanbaş Butik'e bekliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Moto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Moto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor İlhami Taner Kale. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ahmet Türkan. Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Zeki Yılmaz. Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Murat İspiroğlu. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0.
4: Kaliteli Maraş tarhanası almanın tam zamanı. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş tarhanasından kaçırılmayacak kampanya. Kısa süreliğine doğal, katkısız ve çıtır çıtır Maraş tarhanası 10 kilogram ve üzeri alımlarda kilogramı sadece 290 lira. Evet, yanlış duymadınız. 10 kilo ve üzeri alımlarda kilogramı 290 lira. İşte size fiyat, işte size fırsat. Gerçek Maraş tarhanasının eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyın. Adres Yavuz Selim Mahallesi Diş Hastanesi Kavşağı. Sipariş hattı 0533 593 39 46. Yaşar Köken Öz Yöresel Maraş Tarhanası. Lezzetin ve kalitenin adresi. Acele edin, bu kampanya kaçmaz. Kampanyanın son günlerini kaçırmayın. Hemen sipariş verin.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radio Fresh.

0: reklamlar. Megapoint Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Fatih Yüzbaşıoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Megapoint Hastanesi adres: Yamaçtepe Mahallesi, Doktor Mustafa Bey Caddesi, numara 15, 12 Şubat, Kahramanmaraş. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Nissan Podium Otomotiv. Telefon 0344 234 0707.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radio Fresh.

Radio Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sadece 6000 TL. Motor, kaporta, mekanik, beyinden arıza, beyinden kilometre, conta kaçak, alt takım kontrolleri, yağ ve su kaçakları, mor ışık teknolojisi. 6. yılımız özel, sadece 6000 TL. Şehrimizin markası 6 yıllık tecrübesiyle her zaman yanınızda.
2: Gezen Adam Oto Ekspertiz. Adres Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Ekspertizin yeni hali.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Nevzat Pola, kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akçay, kardiyoloji uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Alper Buğra Nacar. Özel Sular Akademi Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 223 93 00.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Radyo
1: başka şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans ver. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

bulutlu, yeryüzü gece, gündüz hüzünlü. Çare tükenmiş, kötüler kazanmış.

Dur bir an, kalbinin sesini dinle. Derin bir nefes alıp düşün bir kere. Can seni, hayat seni, her şey elinde.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir

kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Radyo Fresh.
1: Baktım nasıl geçmiş onca zaman.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

Şimdi gidiyorsun, git. Bütün sabahları üşüdüğüm, bütün gördüğüm senli günlerim, onlar da gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmış diye her şeye yat. Kapat gözlerimi, kapat gözlerimi.

Radyo başka şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans var. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.